Gürü ha, gürü ha, gürü ha, gürü ha, gürü ha, gürü ha, gürü ha, gürü ha, gürü ha, gürü ha, gürü ha.